Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
1: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın da günaydın. Yeni güne başladık. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Bu sabah radyo enerjide bu saatlerde değişen bir şey yok. Sabahların efendisi %100 canlı yayında. Yani saat 9'a kadar birlikteyiz millet. Yani sunucu aynı ancak konuştukları farklı. 21 yıldır hafta içi her gün farklı şeyler konuşuyorum ve kafam çok karıştı artık benim. Ne zaman ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Hani vardır ya bir olayı anlattığını unutup 8 farklı gün aynı şeyi tekrar etmeye çalışan tipler. Yani sizdeki varlıktan ilk 7'sini dinlersiniz tekrar. 8'incide sinir krizi geçirip kankanızın koluna çatal filan saplarsınız yemek sofrasında. Anlattın! Anlattın yeter be! Yeter, ezbere biliyorum lanet aptal hikayeni. Al, mutlu musun? Şimdi kolunda çatalla evine gidersin. Karın sorduğunda da sabahların efendisine evlenme teklif edişimi hikayemi 8. defa anlatınca delirdi, çatal sapladı dersin artık. Ya hikayenin bu kadar kitlelere yayılmasını istiyorsan kitap yaz ya. Kulağım ve beynim sana ait değil, anlıyor musun? Ya millet, etrafım inanılmaz bir şekilde çene yalaması, çene ishali insanlarla dolu. Hiç dinlemiyorlar, sadece konuşuyorlar. Ha mesele şu, yani karşımdaki bir İlber Ortaylı, bir Celal Şengör olsa sabaha kadar dinlerim. Yani sen kimsin ki beni esir alıyorsun saçma sapan aptal hikayelerinde, ezik seni. Kimsin sen? Ya Celal abim evrenin sırlarını anlatıyor. Bu sefil bana arabasına taktırdığı hoparlörü anlatıyor. Sesi bir açtım abi, kız arkadaşımın gözlüğü düştü oğlum falan. Allah senin tependen baksın evi. Günaydın dedim mi ben? Dedim değil mi? Pekala. O zaman şimdi günaydın deme sırası sizde millet. Sabahlar Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın. Ya da WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Zaten radyonuza baktığımızda görüyorsunuzdur ama şimdi bakmayın, direkt yola bakın. Ben söyledim nasıl olsa numarayı. 0533-888-1010 WhatsApp hattına da bir günaydın mesajı alabiliriz. Ama sürüş halindeyken değil. Şöyle bir kenara çekin, bir günaydın yazın. Yani sabahların efendisi için değmez mi sağ tarafa çekmeye, sol tarafa çekmeye? Ya ben felsefe okuyorum son zamanlarda. Oldukça ilgimi çekiyor. Aslında üniversitede okuyacaktım millet. Ama işte şimdi bakın, bu benim şahsi düşüncem. Felsefe hobi olarak daha iyi. Ya okulunu okuyanlara saygım var. Yani şimdi düşünen insanlar haline geldikleri için, hani çok düşünebilen, çok yaratıcı fikirler olabiliyor. İşte reklam ajansları, yazarlıkta filan. Çok şey var yapabilecekleri. Benimki hobi. Hobi ya. Çok fazla okudum ama ciddi bir hafıza sorunum var. Yani çoğunu hatırlamıyorum okuduklarımın mesela. Ha bir felsefe de yazmadım, yaratmadım da hiç. Ya açıkçası sıfıra sıfır elde var, sıfır bir felsefe. Ama bak bir şeyler kalmış, karım diyor ki aşkım çamaşır makinesini tamir edecektin, yapacak mısın artık bir şey? Ben de şöyle cevap veriyorum, nedir ki çamaşır makinesi? Karım da sarıyor bana, bir düşün Aristo ne demiş çamaşır makinesi hakkında, bir düşün bakalım. Bak bu aklımda kalmış, yapma dedim. Aristo fakirdi, taşa vura vura elde yıkıyordu donlarını ya. Evet. Aristo'nun yoksullukla ilgili yoksulluk suç ve başkaldırının başlıca nedeni demiş. Çok saçma. Adama bak, gelmiş geçmiş en saygın filozoflardan birine saçma diyor. Kibire bak ya. Kibire bak. Ama bak işte, geçen sene param bitti benim ve 200 bin lira da vergi borcum vardı. Ne yaptım yani, gidip yaşlı insanlara çelme takmadım sokakta değil mi? Ha Aristo, buna ne diyeceksin pampa? Bankada soymadım, ayaklanma da başlatmadım. Saygınlığımı korudum. Adresimi değiştirdim ve onlar beni bulana kadar silik bir profil çizmeye çalıştım ben. Buldular mı sabahların efendisi? Kuzum, vergi dairesi her zaman bulur. Bulur, ödeyeceksiniz vergilerinizi kuruşu kuruşuna. Eğer huzur istiyorsanız ödeyin tabii ki vergilerinizi. Yoksa bir bakmışsınız bir gün büfeden sosisli sandviç almışsınız, ısırıyorsunuz sosis yok. Büfeciye soruyorsunuz, ya bunun içinde sosis yok. Abi vergi dairesi el koydu be diyor. Sosisinize bloke geldi. Ya ben vergilerimi millet kredi kartıyla internetten ödüyorum. Hemen. Yani daha böyle son ödeme günü gelmeden ödüyorum. Sonra olayım artık bankayla benim ya. Evet. Yani önce kendi memleketimi düşüneceğim. Bankanın sahibi yabancı bir şirket. Yani ne halleri varsa görsünler ya. Hani son sözler vardır bilir misiniz? Hemen sonrasında böyle ellerim kelepçeli götürüyorlar falan. Ben de basın mensuplarına bağırıyorum. İnsanları uyarın. Banka yabancı da olsa buradaki kanunlar geçerliymiş. Ben yandım, siz yanmasınlar. Pekala. Hadi bakalım, program başladı. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunuyor. Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji'de saat 9'a kadar sizlerle birlikteyim. Ve anonsa başlarken söylediğim gibi günaydın mesajlarını sakın unutmayın millet.
7: Hit müzik burada. Enerji.

Plus'ta. Enerji Haftanın Şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Motors Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
2: Herkese selam. Sabahların Efendisi yayında ve burası da Radyo Enerji. Ve şimdi ben Deniz Sabahların Efendisi %100 canlı yayındayım. Güneşli güzel bir Kıbrıs günü, kasabanın neşesi keyfi yerinde her zamanki gibi. Ve umarım İstanbul, Ankara, İzmir'de de huzurlu, sakin, telaşsız bir gün yaşıyorsunuzdur millet. Trafikte bir kez bile sinirlenmediniz, bağırıp çağırmadınız. Ya ben Türkiye'ye gittiğim zaman çıldırıyorum ya. Şey bana ilginç geliyor, birçok kişi sağlam, sağlıklı, güçlü ama hala o trafiği çekip otomobil kullanıyor motosiklet yerine. Bak 2009 yılında aldım ilk motosikletimi. Türkiye'de duruyor, her gittiğimde kullanıyorum. O gün bugündür trafik denen şey benim için geçmişte kalan bir hatıra arkadaşlar. Evet, hem otomobile göre daha ucuz, bakımı da daha ucuz, yakıtı da daha az. Bir tek şık bir yere gideceğiniz zaman kız arkadaşınız abiye kıyafet topuklu giymiş, zıpla bakalım şirin şey diyorsa olmaz. Ya gidiyoruz diyemiyorsunuz o zaman. Ben de o zaman düşünüyorum, belki de en iyi vasıta at sanırım. Evet, at. Ata her türlü binilir. Evet, bence herkes bir at alsın. Sonra parayı da kaldıralım, takas sistemine geçelim. Kölelik de geri dönsün. De bayağı bindiğiniz 1604 senesini aşağı arıyorum ben, farkında mısınız bilmiyorum ama. Ben çarşamba günü, haftaya çarşamba günü yine tekrar İstanbul'a gidiyorum. Yine resmi işlerim var. Yani resmi derken pasaport işlemleri, bu Schengen vizesi falan filan. Bitmedi bu işlemler bir türlü ya. Yani aslında çok yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Rica etsem belki çok daha hızlı çözülecek ama istemedim. Kendim başaracağım bile.
0: Kim var ki sabahların efendisi yüksek yerde tanıdığın?
2: Semih Cengi tanıyorum mesela. Ya ne gülüyorsunuz ya? Adam yıldız, yüksek değil mi yere? Ha? Yıldızlar yukarıda değil mi? Ya ne olur bir düşünsenize ya. Ben rica ediyorum ve Semih Cenk pasaport işlemlerim için gidiyor. Merhaba. Merhaba Serhat Bey. Ben Semih Cenk. Bakın ben bir yıldızım. Şu arkadaşın sabahların efendisinin pasaport işlemlerini bir an evvel halleder misiniz? Hasan, güvenliği çağırır mısın? Mevzu var. Ben Semih Cenk'e bu şakalarıma katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum millet. Günaydınlar mesajları gelmeye devam ediyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın. Ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010. WhatsApp numarasına bir günaydın mesajı. Güzel gider millet. Vallahi haydi bekliyoruz.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Beşi sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Ben günaydın. Direkt giriyordum konuya. Millet, İstanbul'a gittiğimde Kıbrıs'a geri dönmeyi çok seviyorum ya. Ya İstanbul yani kalabalık ve kaotik bir şehir ama her saat ne istersen bulabiliyorum İstanbul'da. Şeyi sevmiyorum, bazen bir yere gidiyorsun, saat 9'dan sonra her yer kapalı. Otel resepsiyonuna soruyorsun, ya bir şeyler yiyebileceğim bir yer var mı diye. diye gülmeye başlıyor. Hayır, sanırsın kentte çok ciddi bir vampir problemi var. Gece kimse çıkmıyor. Aklıma gelen tek mantıklı açıklama bu. Kurt adam, vampir filan. Bu arada sitemi bağışlayın ama politik doğrulukçuluğun bu kadar meydanda olduğu bir dönemde artık kurt adam yerine kurt insan demeye başlamamız daha doğru olmaz mı? Ha? Ben ya İstanbul'u çok sevmiyorum pek. Evet, hadi yapmayın. Yapmayın yani, siz kapuska sevmiyorsunuz diye ben sizi yuhalıyor muyum, eleştiriyor muyum ha? Zorunda mıyım? Sevmek zorunda mıyım? Yaşasanıza 3-4 sene bir kasabada, sonra ilk İstanbul'a döndüğünüz gün nasıl geçiyor bir bakın. Burada yaşayanların tamamı bu hissiyatı yaşıyordur. Bir kere en çok rahatsız eden şey ulaşıma ödediğim para. Her yer birbirine çok uzak. Bense burada Kıbrıs'ta 100 kilometre çapında bir çemberde yaşıyorum. Her şey elimin altında ya. Ya 2 ayda bir kez dolduruyorum motosikletin arabanın deposunu. Ya birçok arkadaşım abi diyor, hayat büyük şehirde. Hayat büyük şehirde. Çok fazla imkan ve çok fazla seçenek var abi. Şimdi bunlar hep ne biliyor musunuz? Kafadan atma senaryolar. Ya oğlum, sen gelip Kıbrıs'ta birkaç sene yaşadın mı? Ne biliyorsun imkanları, seçenekleri? Ya her şey bol bol ya. Aslında gidiyorum İstanbul'da, atıyorum 2 milyon kadın var partner olabileceği. Tamam, çok büyük bir yelpaze, eyvallah, da sanki mutlu olacağını herhangi bir tanesiyle mutlu olacak. Ya burada 2 milyon yerine 200 bin tane, yine mutsuz olacaksın. Yani çekilir mi büyük şehrin kirli havası, nihai mutsuzluğun garantisi ya? Allah aşkına. Pekala, Radyo Enerji Sabahların Efendisi %100 canlı yayında Kombos Otomotiv'le keyifli yolculuk devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yalan.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: çay bardakları, su ve meşrubat bardakları, kadehler, kahve yanı bardakları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3599 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.
4: Konfor.
5: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
6: Hit müzik. Burada.

0: hanımlar beyler, günaydın Şanada ve günaydın Osman. Aa, çok güzel bir mesaj yazmış, onu okumam lazım. Radyoyu şimdi açtık, işe gitmek biraz daha katlanılır oldu demiş. Evet, süpersin ya. Vallahi Osman, sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Hep benimle birlikte ol. Millet, ilk saatin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. İlk saatteki performansın aynısını ikinci saatte de duyacaksınız. Yani radyosunu yeni açanlar merak etmesinler. Sabahların efendisi her zaman muhteşem. Ayrılmayın, hadi bakalım. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. İyi günler, günaydınlar millet. Burası Radyo Enerji, Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve bendeniz Sabahların Efendisi. En çok dinlenen sabah şovunu sunuyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bana dün reenkarnasyonla ilgili 28 tane kitap aldım ve 8 bin lira harcadım. Hadi yapmayın. Neticede bir kez yaşıyoruz. Parayı ne yapacağım ya? Adam hiçbir şeyin farkında değil ha. Adım Sabahların Efendisi. Bazen çok özür dilerim ya. Estağfurullah, aptal gibi görünüyorum. Ve bu görüntümün altında yatan dehayı görebiliyorsanız, kısa bir kompozisyon şeklinde bana yazarsanız memnun olurum. Çünkü ben ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Evet. Ben bir babayım. Kocayım. Halkın sevgilisiyim. Ya bir çocuk babası olmak çok eğlenceli. Küçük bir çocuk babası olmak daha da eğlenceli. Çünkü eğlenceyle işi karıştırma imkanı da buluyorsunuz. Mesela oğlum 4 yaşındayken ayak bileğimden yakalamayı çok seviyordu. Ben mutfakta yemek pişirirken falan beraber dolaşıyordum. Hem o eğleniyordu hem de yerler pırıl pırıl oluyordu, biliyor musunuz? Evet. Yani daha küçük, böyle altını ıslatan bebekse bazı inatçı lekeler de çıkıyordu, biliyor musunuz? Evet, öyle temizleyici, parlatıcı ürün kullanmadan. Ya üre aslında harika bir ürün, biliyor musunuz? Ancak sanırım kokusu yüzünden halk arasında, ev içinde de pek tercih edilmiyor. Kokusu ve tabii hepatit virüs çeşitlerini kolay taşıyor olması özelliğiyle. Evet. İkinci saatin startını verdi. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız şekilde, ilk saatte yaptığımız gibi ikinci saatte de performansımızı yukarıya taşıyacağız. Yani merak etmeyin. İkinci saat radyosunu yeni açanlar yine efsane şeyler duyacaklar. Enteresan konulara tanıklık edecekler. Kimin sayesinde? Olympia Seaside. Benim sponsorum sayesinde. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: günaydınlar şahane ada. Şimdi şöyle arkama yaslanıp size harika bir haber vermenin keyfini çıkartıyorum. Alanya'da Lüksün kitabını yazan Olympia Construction şimdi Akdeniz'in kalbine Kuzey Kıbrıs'a muhteşem bir proje yaptı. Ha, merak ettiniz değil mi? Yeni projeleri Olympia Seaside'le Lefke Gazi Veren'deler. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan, hayatın sakince aktığı sakin bir şehir, Lefke. Diğer tarafta sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Trodos Kayak Merkezi. Yani yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkartabilirsiniz, kışınsa kayak yapmaya gidebilirsiniz. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daire ile yükselen bu rüya projede her şey var millet. Açık ve kapalı havuzlar, su kaydırakları, hamam, sauna, havuzbaşı barı, açık hava sineması, hatta kütüphane ve çalışma ofisleri bile düşünülmüş. Üstelik elektrikli araç şarj istasyonundan çocuk korumalı prizlere kadar her teknik detay ve güvenlik önlemi en üst seviyede. Hayat standartlarınızı zirveye taşımak ve Kıbrıs'ın en prestijli projesinde yerinizi ayırtmak için acele edin millet. Tüm detaylar www.olympiaconstruction.com.tr adresinde. Benim yeni sponsorum Olympia Seaside inanılmaz güzel bir projeyle yükselmeye başladı millet.
1: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo

0: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanını.

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: US Polo Kıbrıs mağazalarında tüm ürünlerde %20 indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli ikili bistro set ve natürel

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar millet, merhabalar. Perşembe sabahı ve sabahların efendisi ben, Radyo Enerji'de canlı yayın. Bu da size bu hafta herhangi bir piyango ürünü kazanıp kazanmadığım konusunda umarım net bir fikir veriyordur millet. Yine cıstıslak, cımstıslak neydi öyle bir şey vardı.
0: Sabahların efendisi, büyük ikramiyeyi kazanırsan çalışmaya devam eder misin?
3: Hayır. Dünyayı ele geçirip evrenin hakimi olma planlarım var. Gerçi elimden aldı Elon Musk bu işi ama neyse. İblis. Ha şimdi gülüyorsunuz ama sonra başa geçtiğimde Sayın İmparator lütfen canımızı bağışlayın, gülmek istememiştik. Bilmiyorduk. Bilseydik siz hiçken her şeyimizi size verirdik diye yalvarmayın. Çünkü o zaman geldiğinde şu anki kadar merhametli ve vicdanlı bir insan olacağımı zannetmiyorum. Susun! Herkes kerevizini bitirsin. Ya bilmiyorum, bir gün imparator olur muyum dünyanın, evrenin ama şimdi burada sizlerle olduğum için mutluyum. Ama dürüst olmak zorundayım çünkü aslında birbirimize yalan söylediğimiz zaman sadece kendimize yalan söylemiş oluyoruz. Dürüst olacağım, sizinle burada olmaktan memnunum derken herhangi bir yerde olmaktan da mutluluk duyacaktım zaten, anladın mı? Yani evliliğimin 21. senesi, bir yerde olmak istiyorsa neresi olursa olsun fark etme.
0: Sabahların efendisi, arkadaşlarla lağım çukurunda banyo yapmaya gidiyoruz. Hadi hep beraber gidiyoruz. Hanım ben çıkıyorum.
3: Var mı evlilikle ilgili bir şeyler söylemek isteyen? Ha? Aa bak, programın formatında bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Artık hemen hemen her gün diyorum çünkü her gün olmayabilir. Ama günlük soru soracağım sizlere. Instagram'dan veya WhatsApp'tan ulaşıp bana cevap vereceksiniz. Tamam mı? Yani vermeyenler zaten otomatik olarak yayını dinleyemeyecek. Evet, evet. Cevap gelmediği anda radyonuzda statik bir ses duyacaksınız. Şöyle. Ya ayrılmayın, Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: yere.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji, sadece hit müzik.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Millet, Kıbrıs'ta Sabah Radyosu'nda Radyo Enerji'yi dinlemeyi tercih etmiş sağduyulu insanlar şu anda hafta içi her gün yaşam amacı olan insanları güldürme konusunda var gücüyle çalışan sabahların efendisini dinliyorsunuz millet. Ne güzel girizgah yaptım. Bayıldınız değil mi? Ha evet, belki hamburgerinden bir iki turşu eksik, köftesinin yarısı yenmiş ve domatesi pörsümüş olabilir ama... Eski bir Alman arabasını mı tercih edersiniz? Sıfır kilometre bir uzak doğu arabasını mı? Ha, anladın? Soru bu. Kararınızı verin. 22 yaşında çok tecrübeli radyo sunucuları var. Gidecekseniz bileyim ha. Bileyim. Ben şu sıralar müthiş icatlar üzerinde çalışıyorum. Ama bir ideal için, yani sanayileşip sadece para maksadıyla üretilmiş icatlar değil. Yani öyle trilyonluk laboratuvarlarda bin kişiyle beraber de değil. Çok eskiden olduğu gibi saçma sapan bir şeyler yapıp tesadüf eseri bir şeyler olmasını beklemek suretiyle. Öyle müthiş icatlar üzerinde çalışıyorum. Eskiden çok müthiş adamlar vardı. Wright kardeşler. Orville ve Wilbur Wright. Yani isimlerde pek bir numara yok ama uçak yaptı adamlar ya. Yani dünyayı kozmopolitan haline getirdiler. Ben şeyi merak ediyorum. İlk müşterilerine nasıl pazarladılar? Yani şimdi arkadaşlar, alışveriş için arayan bir girişimcinin telefonda neler söylemiş olabileceğini bir denemesini yapacağım size. Alo? Wright kardeşler kanatlı uçan sosis fabrikası mı? Ya millet, o zaman uçak kelimesi yok daha ya. Ya sizin uçanlardan büyük bir parti almak istiyoruz. Hatta 400 kişiye şimdiden rezervasyon sattık biz. Yalnız resimlerde hep sizi... Uçanların kanatlarına uzanmış görüyoruz. Şimdi biz bu insanlardan 70-80 dolar para aldık. Biraz zor deniz kanatta uçacaksınız diye, bunu halledebiliyor musunuz? Peki. Şimdi varsayalım bir kanada 4 kişi, öbür kanada 4 kişi aldık. Uçağa bir tuvalet koyma imkanı oluyor mu? Nasıl? Yer yok mu? Peki. En azından bir kanada birinci sınıf, diğer kanada halk tipi nasıl? Aşağıda insanların üstüne düşebilir. Evet. Peki ne kadar yüksek uçuyorsunuz? 35 metre. Anlıyorum, tamam. Uçağa binmeden tuvalete gittiklerinden emin olmaları konusunda ikaz ederiz. Bir de küçük uçak nasıl? Şey için, yolcuların bavulları için. Nasıl? Hayır, aynı yöne gitmeyecek, bambaşka bir şehre mi yollayacaksınız? Nasıl? Hayır, şaka için değil. Bu gelecekte kullanılan metod olacak. Uzmanlarımız şimdiden o trendi görebiliyorlar. Siz çalışın o zaman bunun üzerinde. Döneceğiz biz size, tamam mı? Right kardeşler. Vallahi dünyayı kozmopolitan haline getirdiler ya. Sayelerinde insanlar her yere gidiyor. Yani korkuyor ama gidiyorlar. Ya uçak korkunç bir şey arkadaşlar. Ben gerçekten çok tırsıyorum ya. Yani 10 bin fitte 700-800 kilometre hızla gidiyorsunuz ya. Yani bir de şey diyorlar ya, uçak dünyanın en güvenli aracı diye. Hiç öyle bir şey yok. Ya bana göre öyle değil arkadaşlar. Yani en azından yolda bir kaza yapsanız kurtulma şansınız var. Peki ya uçakta? Ne yapacaksınız? Anladın? Uçakla seyahat etmeyi sevmiyorum ama... Türkiye'de çok sık gidiyorum, Türkiye'ye biliyorsunuz. Gemiyle de olacak iş değil. Maalesef işte korka tırsa kullanmaya devam edeceğiz. Pekala. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji. Ve tabii ki sabahların en sevilen adamı, sabahların efendisi hala yayında.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı Enerji. Hit müzik burada.

0: ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

0: Gençe Markette Boğay, Boş Easy Aquata Cruz 25, yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.799 lira 90 kuruş.
1: Gençe Marketle evinize gençleştirin.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Herkese selamlar. Sabahların efendisi %100 canlı yayında. Güneşli, güzel bir Kıbrıs günü. Kasabanın neşesi, keyfi yerinde. Değil mi? Umarım İstanbul, Ankara, İzmir'de de huzurlu, sakin, telaşsız bir gün yaşıyorlardır ya. Trafikte bir kez bile sinirlenmediniz, bağırıp çağırmadınız. Ya ben Türkiye'ye her gittiğimde sinir krizi geçiriyorum ya. Şey bana ilginç geliyor. Birçok kişi sağlam, sağlıklı, güçlü ama hala o trafiği çekip otomobil kullanıyor motosiklet yerine. Ya bak ben 2009 yılında aldım ilk motosikletimi. Türkiye'de her gittiğimde kullanıyorum. O gün bugündür trafik denen şey benim için geçmişte kalan bir hatıra arkadaşlar. Evet. Hem otomobile göre daha ucuz. Bakımı da daha ucuz, yakıtı da daha az. Ha, bir tek şık bir yere gideceğiniz zaman kız arkadaşınız, eşiniz böyle abiye kıyafet, topuklu giymiş. Zıpla bakalım şirin şey diyorsa olmaz. Ama gidiyoruz diyemiyorsunuz. O zaman da düşünüyorum belki de en iyi vasıta at sanırım. Evet at. Ata her türlü binilir ya. Evet evet bence herkes bir at alsın. Sonra parayı da kaldıralım, takas sistemine geçelim. Kölelik de geri dönsün. Ha? Bayağı bildiğiniz 1604 senesini aşarıyorum ben, farkında mısınız bilmiyorum. Ben çarşamba günü yine İstanbul'a gidiyorum. Resmi işlerim var. Yani resmi derken pasaport işlemleri, Schengen vizesi falan filan. Yani aslında çok yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Yani rica etsem belki çok daha hızlı çözülecek. Ama istemedim. Kendim başaracağım arkadaşlar.
0: Kim var ki sabahların efendisi yüksek yerde tanıdığın?
3: Semi Cenk'i tanıyorum mesela. Ne gülüyorsunuz? Ne gülüyorsunuz ya? Adam yıldız. Yüksek değil mi yeri ya? Yıldızlar yukarıda değil mi? Yani ne olur bir düşünsenize ya. İşte ben rica ediyorum ve Semi Cenk pasaport işlemlerimi halletmek için gidiyor. Hemen sahneyi canlandıralım. Merhaba. Merhaba Serhat Bey, ben Semi Cenk. Bakın ben bir yıldızım. Şu arkadaşın sabahların efendisinin pasaport işlemlerini bir an evvel halleder misiniz? Hasan güvenliği çağırır mısın, mevzu var. Ben Semi Cenk'e bu şakalarımda katkı sağladığı için minnettarım tabii ki. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben İstanbul'a gidip Kıbrıs'a geri dönmeyi çok seviyorum açıkçası. İstanbul yani kalabalık ve kaotik bir şehir ama her saat ne istersen bulabiliyorum İstanbul'da. Şeyi sevmiyorum, bazen bir yere gidiyorsun saat 9'dan sonra her yer kapalı. Otel resepsiyonuna soruyorsun.

0: bir şeyler yiyebileceğim bir yer var mı diye diye gülmeye başlıyor. Hayır, sanırsın kentte çok ciddi bir vampir problemi var. Gece kimse çıkmıyor. Ya aklıma gelen tek mantıklı açıklama bu. Kurt adam, vampir filan. Ha bu arada sitemimi bağışlayın ama politik doğrulukçuluğun bu kadar meydanda olduğu bir dönemde artık kurt adam yerine kurt insan demeye başlamamız daha doğru olmaz mı? Ha? Ben İstanbul'u sevmiyorum pek ya. Evet, hadi yapmayın. Yapmayın yani, siz kapuska sevmiyorsunuz diye ben sizi yuhalıyor muyum yani, ayıplıyor muyum? Zorunda mıyım ya? Sevmek zorunda mıyım? Yaşasanıza 3-4 sene bir kasabada, sonra ilk İstanbul'a döndüğünüzde gün nasıl geçiyor bir bakın da bir görün ya. Bir kere en çok rahatsız eden şey ulaşıma ödediğim para. Her yer birbirine çok uzak ya. Bense burada bak mesela Kıbrıs'ta 100 kilometre çapında bir çemberde yaşıyorum. Her şey elimin altında. Ya 2 ayda bir kez dolduruyorum motosikletin arabanın deposunu. Birçok arkadaşım şey diyor. Abi ya hayat büyük şehirde ya. Hayat büyük şehirde. Çok fazla imkan ve çok fazla seçenek var abi. Ya bunlar hep ne biliyor musunuz? Kafadan atma senaryolar. Ya oğlum sen gelip Kıbrıs'ta birkaç sene yaşadın mı? Ne biliyorsun ki imkanları, seçenekleri? Her şey burada da bol bol ya. Aslında gidiyorum mesela, atıyorum İstanbul'a gidip gidiyorsun. 2 milyon kadın var partner olabileceği. E tamam, çok büyük bir yelpaze. Eyvallah da. Hay sanki mutlu mu olacaksın herhangi bir tanesiyle ya? Burada da 2 milyon yerine 200 bin tane var. Yine mutsuz olacaksın. Ya çekilir mi büyük şehrin kirli havası nihai mutsuzluğun garantiyse? Değil mi? Değil mi? Pekala. Programı sonlandırıyoruz. Millet, umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah aynı saatte tekrar burada olacağız. Son cümlemizi de söyleyelim. Olympia Seaside, sabahların efendisini gururla sundu millet.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
0: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Enerji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi, yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Mela Bedel burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Ben Sana Gelemem'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: bardakları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

şimdi ise paylaştığı şarkılarla daima dikkat çeken bir isim Gülizay ile burada sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Hava Civa ile şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Melike Şahin ve Hanao burada. Şarkıları Gelsen Ölür Müsün, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

%20 indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

enerji, ilk ben. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

için popüler müziğin hit isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ederken, şimdi ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı burada. Şarkısı Dönemem Ona şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Enerjide popüler müziğin en sevilendiğini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise sıkça listelerimizde yer bulan özel seslerden biri Mustafa Sandal. Burada 90'lı yıllardan bu yana paylaştığı her şarkıyla hit olmayı başardı ve adından söz ettirdi. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı hit şarkısı Aşkına Destanlar.

0: Küpümü.
1: Enerjidesiniz, umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Harika şarkılarla uzun süredir hayatımızda ve adından sıkça söz ettiriyor sanatçı. Şimdi ise misafirle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Yanı başa.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Bilgiler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Eğitim zinciri In Street mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de In Street'e gel, tarzını sokağa yansın.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

kavurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Melike Şahin burada. Uzun zamandır paylaştığı şarkılarla dikkat çekmeyi başardı sanatçı. Şimdi ise ön plana çıkan çalışmalarından bir tanesi ortakla Kıbrıs

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Yaz sezonunun en büyük konserine hazır mısınız?

Popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 9 Temmuz, Perşembe gününün tam ortasındayız. Bu hafta biraz yavaş mı geçti yoksa hızlı mı geçti, hangi tarafı savunuyorsunuz bilmiyorum ama öyle ya da böyle hafta sonu geldi çattı bu hafta sonu. Özellikle rap dünyasında birçok yıldız isim konser vermeye gelecek. Sadece rapçiler değil tabii ki de DJ'ler, partiler, eventler, festivaller hepsi hız kesmeden devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo

ki. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: ulaşabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bazı alışkanlıklar daha uzun yaşamanıza sebep olabilirmiş. Onlardan birkaçını bahsediyorum. Her sabah esneme hareketleri yapmak, her gün aynı saatte öğünlerinizi yemek, güneşi erkenden görmek, karşılamak, daha fazla meyve yemek, güneş kremini ihmal etmemek, suyu susamadan içmek, evini temiz tutmak, daha fazla evde yemek yapmak, daha çok gülmek, beynini her gün çalıştırmak, daha dikkatli araç kullanmak, şekerli içecekleri azaltmak, temiz havayı ihmal etmemek, uzun yaşamak, bunlar yaptığınızda, yani bunları düzenli olarak yaptığınızda daha uzun yaşarmışsınız. Kimilerinin basit bir günlük rutinidir, kimileri içinse bazen zor bir rutindir ama basit rutinlerle hayatınıza daha çok kalite katabilirsiniz, kaliteli yıllar katabilirsiniz. Benden bir tavsiye olsun. Benden de bir tavsiye tabii ki de sevdiğiniz müzikleri dinlemek. Onun da adresi radyonuz Enerji.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi günlük hayatımızda çok sık kullandığımız, en az bir kere bile söylediğimiz bir kelime var sayende. Çoğu zaman bir iltifat olarak kullanırız. Bazen de böyle sinir olduğumuz bir şey, yani senin yüzünden demek için kullanırız ama genelde iltifat şeklinde kullanılır. Sayende kelimesinin kökü sayeden gelir aslında, gölge anlamına gelirmiş. Senin sayende derken aslında senin gölgende ya da senin himayende anlamını ifade etmiş oluruz. Saye Farsça demek, Farsça'da gölge demek aslında. O yüzden senin gölgende, yani senin himayende, koruman altında anlamını taşır. Aslında pozitif bir anlamı vardır. O yüzden zamanla bu ifade birinin desteği, yardımı veya katkısı sayesinde bir sonuca ulaşıldığını anlatan bir teşekkür ve minnettarlık sözüne dönüşmüş. Gerçekten ne kadar hoş aslında senin gölgende, ne kadar ince, zarif bir anlamı var. Biz de sizin sayenizde buradayız, bu frekanstayız. Sizler sayesinde biz de enerjimizi sizlerle paylaşıyoruz.

0: Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3599 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize genç müşteri.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kestelen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takiplemeyi unutmayın. Çok güzel çekilişler, hediyeler sizlerle buluşmaya devam edecek. Bir yandan da bizden haberdar oluyorsunuz zaten ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Bu senenin en güzel, en farklı düetlerinden biriydi dinlediğimiz Ego Dediler. Hande Yener ve Madrigal grubu ortaklığı. Şimdi Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. Tam bir yaz şarkısı kıvamında. Geçtiğimiz günlerde de doğum günüydü. Tekrardan doğum gününü kutlayalım. Şu an yengeç burçlarının dönemi. Eğer doğum gününüzse doğum gününüz kutlu olsun ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

%20 indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza Pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Tarihler 9 Temmuz, yine bir hafta sonu daha gelmiş çatmış. Ne var bu hafta sonunda deyip duruyor olabilirsiniz. Ne mi var? Gerçekten çok güzel etkinlikler var. Adamızın dört bir yanında rap konserlerinden dünya starlarına, DJ'lerden tekno festivallere, partilere kadar birçok etkinlik sizleri bekliyor. Detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: 22.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: takımları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
7: Hit müzik. Burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Z kuşağı dijital çağda artık eski dünyayı tercih ediyormuş. Mesela kablolu kulaklıklar yeniden tercih ediliyor. Müziği yine CD'den dinleyenler var. Telefon alarmı yerine çalar saat kullanıyorlar. Anılar artık sadece telefonda kalmıyor, albüm haline getiriyorlar. Kütüphaneler eski günlerine geri dönüyor. Fotoğraflar yine filme emanet ediliyor. Akıllı saatler yerine klasik saatler seçiliyor. Ekran başına değil aynı masada buluşmalar artık daha popüler hale geldi. Duvarlarda dijital değil analog saatler var. Telefon yerine fotoğraf makinesi taşıyorlar artık. Satranç yeni neslin favori oyunlarından biri olmuş. Ekran kaydırmak yerine sayfa çeviriyorlar. Notlar yine defterlere dönüyor. Bunlar Z kuşağının şu anki alışkanlıklarıymış. Gerçekten gurur duyduk. Z kuşağının teknolojiyi reddetmesi. Tamamen hayatlarından tabii ki de çıkarması olanaksız ama tabii ki de daha doğalını, her şeyin en normalini kullanmaları hoşumuza gitti. Siz de geleneksel medyadan vazgeçmeyin. Radyonuz her zaman sizlerle. Radyo gerçekten farklı bir dünya, geçmişlerden bugüne hala sizlerle var olan bir mecra. Sizlerleyiz, enerji olarak 93.1'deyiz.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat yanı itibariyle İrem Derici ile karşıladık. Aleyna Tilki ile devam edeceğiz. Sonrasında harika bir mini mix sizleri karşılıyor olacak. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.

Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Sneaker ve spor giyim zinciri In Street mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de In Street'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

aylara. Açtım bu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi çımızıyla devam ediyor. Tam yaz günlerine uygun böyle enerjinizi yükselten şarkılarda güne devam ediyoruz. Günün ortasındayız. Daha doğrusu öğlen saatlerini geçmişiz bile. Nefkoşa'da böyle ara ara bulut, ara ara sıcaklıklar, ara ara güneş kendisini gösteriyor. Gerçekten boğucu bir sıcaklık var dışarıda. Malum yazın da ortalarındayız. Kendinizi sıcaktan koruyun ve içinizi ferahlatan ortamlarda bulunun. İçinizi ferahlatan şarkılar.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve önümüzdeki ay, bu ay birbirinden değerli isimler adamıza konser vermeye gelecek. Türkçe pop'un en iyi sanatçıları, arabesk müziğin en iyi sanatçıları, DJ'ler, uluslararası sanatçılar, şarkıcılar, tekno partiler derken dop dolu bir yaz geçiriyoruz. Gerçekten çok keyifli. Özellikle Sıla önümüzdeki ay Kratos Otel'de sahne alacak. Detaylar, biletler, menü içerikleri hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Sıla da şimdi radyonuz enerjide.

0: bir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

0: ve porselen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli ikili bistro set ve natural

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.
0: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
5: enerji veren şarkıların
6: doğru

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden 13-16 arası bu frekansta devam ediyor olacağız. Gün ortasında buluşacağız ve hafta sonuna en güzel şarkılarla ve konularla hazırlanmaya devam edeceğiz. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

0: Mutfaktin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Boş Easy Aquatac 125, yüksek basınçlı yıkama macinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8700

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bardakları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalk.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: US Polo Kıbrıs mağazalarında tüm ürünlerde %20 indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yeni örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: hesaptan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: 22.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
0: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafa.com'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro X.

0: %20 indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: in-street mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de in-street'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Enerji veren şarkıların

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim için

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.